0: Doha işlerle ya biki he haya. Zintkis dila wakaki yambi. Ananda bi. Odur diya çizle. Şimpezi wakba isaki. Nunima. Çeda gibi bila. Pat a.
1: Sohbet skoja.
0: Awi çadali.
1: Solna mizi.
0: Okşakur. Okja ugna.
1: Tak jak jestet.
0: Şotoju.
1: Za obzor.
0: Kolya osmaka.